açmalıdır. Ac gece des somut, uyan ucumin trigesine. İsmamo, aç oyna, uşana.